0: Maximum
1: muzika. Le tuto maximum.
0: Și tu vino maximum.
2: Hi, I'm Ray. Wanna
1: Canal 77, samo hitovi.